pa odi kabere inti neno gi komikana ginti yere kabere pola papata ginti yere witana ginti buru ye odi kabere oba inti neno gi kom won peke dana chela chela oba inti neno kom mi dana chela chela gamme pehmere kon dana chela chela odi kabere